0: Ayo bana ya savay,
1: bana ya ne savay,
0: ayo bana ya savay. Kutma gaya jinkayla, adnya baba ya devone.
1: Niguna
0: taya talalya,